yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda, yukarıda,